0: Sana soruyu vallahi geliyor.
1: Data 3016335.
2: Cover. Time 41, clear and locked.